Johannes Brahms'ın Opus 90 Fa majör 3. senfonisini Ryan Wigglesworth yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'nın 25 Temmuz 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Arnold Schönberg'in orkestra için Başkalaşmış Gece adlı eseriyle devam ediyor.

Arnold Schönberg'in 1899 tarihli Başkalaşmış Gece adlı eserini BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 25 Temmuz 2024 tarihli konser kaydından seçtiğimiz son eser Gustav Mahler'e ait Kinder Totenlieder başlıklı şarkı dizisi. Solist mezzo-soprano Alice Kuhnt.

Gustav Mahler'in Kinder Toten Lieder başlıklı şarkı zincirini mezzo-soprano Alice Coote, Ryan Wigglesworth yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Programımız, Franz Schubert'in solo piyano için 2 numaralı Mi bemol majör impromptusuyla devam ediyor.

Franz Schubert'e ait 2 numaralı Mi bemol majör impromptuyu Rudolf Buchbinder seslendirdi. Franz Joseph Haydn'ın sonraki 200 yıl boyunca geçerli olacak kompozisyon tekniğini geliştirdiği Opus 20 serisinden Sol minör 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü var sırada.

Haydn'ın Opus 20 Sol Minör 3 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Quatuor Mozaik grubundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Schubert'in solo piyano için adını İskoç Dansı Ekossez'den alan 12 parçalık serisiyle sona eriyor.

Franz Schubert'in 1815 yılında kaleme aldığı 12 Ekossaise serisini 1946 doğumlu Finlandiyalı piyanist Ralph Gotthoni seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Kafe Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Antonio Vivaldi'nin Do minör blok flüt konçertosunu ve Max Bruch'un violonsel ve orkestra için Opus 47 Kol Nidrei başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Wolfgang Amadeus Mozart'la başlıyoruz. Bestecinin 19. yüzyıl başlarında kraliyet taç giyme törenleri için tercih edilen bir eser olması sebebiyle taç giyme ayini alt başlığını alan Do majör missasını solistler Makini Korosu ve Alessandro De Marchi yönetimindeki Academia Montis Regalis Orkestrası seslendiriyor.

Mozart'ın taç giyme ayini adıyla tanınan Do majör Mitsası'nı solistler Makini Korosu ve Alessandro De Marchi yönetimindeki Accademia Montis Regalis Orkestrası'ndan dinledik. Felix Mendelssohn'un Opus 49 Re minör 1 numaralı piyanolu triosuyla devam ediyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 49 Re minör 1 numaralı piyanolu triosunu Güney Koreli sanatçılardan dinledik. Rönesans dönemi bestecisi Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın 1572 yılına ait Tues Petrus başlıklı moteti var sırada.

Anni Pierluigi da Palestrina'nın Tu es Petrus başlıklı motetini Diego Fasolis yönetimindeki topluluktan dinlediniz. Barok dönemin en önemli isimlerinden Antonio Vivaldi'nin RV441 katalog numaralı Dominör Blok Flüt Konçertosu'yla devam ediyoruz. Solist Mihail Schneider.

Köln topluluğu seslendirdi. Max Bruch'un 1. keman konçertosundan sonra en sık icra edilen yapıtı Kol Nidre'yi var sırada. Eserin solisti, cellist Shona Rolston.

Max Bruch'un Opus 47 Kol Nidrei başlıklı eserini cellist Shona Rolston ve Uri Mayer yönetimindeki Edmonton Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın Ork için Fa majör Pastorella adlı yapıtıyla devam ediyoruz.

Sebastian Bach'ın Fa majör Pastorella başlıklı eserini org sanatçısı Hans van Nieuwkoop seslendirdi. Belçikalı pedagog, orkestra şefi ve besteci Flor Alper'in 1928 yılında keman ve orkestra için kaleme aldığı Romans var sırada.

Alper'in 1928 tarihli romansını kemancı Guido de Neve ve Flaman Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Paisiello'nun La Molinara operasından Quante più bello başlıklı arya üzerine Beethoven'ın solo piyano için bestelediği 9 varyasyonla devam ediyoruz.

Ernest Theo Bruins, Paisiello'nun La Molinara operasından bir arya üzerine Beethoven'ın bestelediği 9 varyasyonu seslendirdi. Programımız, Henry Purcell'ın 1697 tarihli eserler dizisinden 2 keman, viola da gamba ve klavsen için Fa majör 9 numaralı sonatıyla sona eriyor.

0: Purcell'ın 1697 tarihli eserler dizisinden İki Keman ve Sürekli Bas için Fa majör sonatını dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere Türkiye'nin hayrına olacak her işe kut takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Dedetaş'ın savcılık ifadesindeki çelişkilerse dikkat çekiyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban rejimi Yüksek Öğrenim Bakanı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz" diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. İklim değişikliği kaynaklı El Niño hava olayı dünya genelinde etkisini gösteriyor. Birleşmiş Milletler iklim krizinin milyarlarca insanı tehdit eden ağır koşullara maruz bıraktığına dikkati çekti. Örgüt küresel ölçekte yaşanan bu krizin daha önce karşılaşılmadık bir durum olduğu uyarısında bulundu.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'le Fiorentina, saat 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat. Müziğin renkli dünyasında yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Bir The Who şarkısıyla başlıyoruz. Meşhur nakaratı yüzünden genellikle Teenage Wasteland ismiyle de bilindi uzun süre. Grubun 1971 tarihli Who's Next albümünün açılış parçası bizim de açılış parçamız olacak. Girişteki sentezleyici döngüsü dinleyiciyi hemen yakalıyor ama bu sadece bir başlangıç numarası değil, döngü şarkının adeta temelini de oluşturuyor ve bir keman solosuyla da müthiş bir bitişe ilerliyor Bobby O'Reilly.

The Who'nun felsefi ve müzikal açıdan etkilendiği ruhani lider Meher Baba ve Amerikalı besteci Terry Riley'nin soyadlarının birleşimi şarkının başlığına yansır, rock marşlarından biri oldu Baba O'Reilly. Silver Liners 2016'yı hüzünleriyle beraber uğurlarken, tüm kayıplara üzülürken enstrümanlarını almış ve umutla bu şarkıyı yapmıştı. The Wonderful Party 2016.

Silver Liners 2016 yılında yılı tüm hüzünleriyle uğurlarken umudunu yitirmeden önündeki yıllardan da yine barış, mutluluk ve sevgi dilemişti. The Wonderful Party 2016 büyüleyici güneşlerin hayaliyle çıkmıştı. The Beatles'ın daha az bilinen şarkılarındandır. Blue Jay Way, George Harrison bu şarkıyı aynı isimli caddede Los Angeles'ta kiraladığı evde yazmıştı. Orada arkadaşı Derek Taylor'ı beklerken bu şarkının fikri oluşuyor. Mühendislik anlamında da en etkileyici Beatles parçalarından biri. Çeşitli evreleri var, hız değişimleri var, yankı efektleri var. Ardından da Etc. gelecek. Gentle Giant'ın izinden gitmiş bir grup, adeta Gentle Giant'ın Kanada'da vücut bulmuş hali olarak görülür. Yani onun tonlarını modellediğini de söyleyebiliriz. Marie Bernard Page'ın güzel sesiyle birlikte senfonik rock'ın romantik taraflarında dolaşmıştı grup. Onlar Ella Music Tune diyecek, müzik devam edecek.

Quebec, progresif rock tarihine önemli katkılar yapmış bir bölge olarak öne çıkar, etc. da işte bu müzik sahnesinden çıkan önemli gruplardan biriydi. Montreal'den, yani Quebec eyaletinin en büyük, Kanada'nın da ikinci büyük kentinden bir gruptu etc. Marie Bernard Page'ın zarif vokalleri eşliğinde Ella Music Tone gibi parçalarda senfonik rock'ın duygusal yönlerine doğru bir yolculuk sunuyordu. Ava Max yaşadığı yılları kendini sevme ve güçlenme temalarıyla karşılarken 2020'ye doğru da bu şarkıyı yayımlamıştı. Salt, 1970'ler ve 80'lerden ilham alan disco ritimleriyle dolup taşarken Max'in sakin ve kontrollü vokal vurgularıyla dengede kalmayı başarıyor. Buradan da çok daha geriye 1982 tarihli meşhur Van Halen albümü Diver Down'a gideceğiz. Ünlü Pray the Woman yorumunun zihinlerde yer ettiği bir albüm bu, öyle ki diğer parçaların bu yorumun ön plana çıkmasını sağlamak için bir araya getirilmiş gibi göz ardı edildiği düşünülür. Ancak ne denilirse denilsin, Ed Van Halen müzikal deneylerinden vazgeçmiyordu. Gitarının ses ayarlarıyla oynadığı Cathedral adeta bir oda müziği havası yaratacak. Sonra da arasını bulup 2000'lere geleceğiz. Buck Cherry'nin 2005'te yayımlanan 3. stüdyo albümü 15'den çok sevilen Sorry radyonu.

Buckcherry vokalisti Josh Todd eşi için yazmış şarkıyı bu işte müzik sektöründe çalışan birinin kişisel ilişkilerinde karşılaştığı zorluklara, verdiği ödünlere atıfta bulunuyor. İş yetiştirme baskısı, uzun çalışma saatleri, sık seyahatler ve kariyerin beraberinde getirdiği bin bir talep insanı ilişkilerini zorlayabilecek, en azından etkileyebilecek fedakarlıklar yapmaya mecbur bırakabiliyor. Tabii Buckcherry'den Sorry gibi bir şarkıyı dinlerken aynı grubun yine başka popüler ama bu kez asi veya eğlenceli şarkıları yazan grup olduğuna inanmak da zor olabilir. Şarkı Buckcherry'nin daha hassas bir yanını ortaya koymuş ve onların en büyük hitlerinden biri olmuştu. Kerem Görsev, saygının getirdiği olumlu hisleri piyanosuna yansıtacak, caz müziğin doğasında sanatçılar arasında dostluk, işbirliği ve elbette saygı ön plandadır. Bu parçada Görsev'in piyanosuyla birlikte kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Cengiz Baysal'ı duyuyoruz. Respect!

Saygının getirdiği ince duygular, bunun yanındaki rahatlık hissi. Kerem Görsev'in bu çalışmasında karşımıza çıktı. Respect, Görsev'in 2005 yılının sonlarına doğru yayımlanan Orange Juice albümünde Kenan Onuk'a ithaf ettiği bir eser. Buradan da 2016 başlarında yayımlanan Fatih Erkoç albümü True Love'a geliyoruz. Bu albümden bir parça Here's to My Loving You. Zarafetini romantik bir duyarlılıkla kusursuzca harmanlıyor. Sevilen birine duyulan derin sevgi ve özlemi ifade ederken huzurlu, rüya gibi bir ruh hali yakalıyor. Bu parçada vokal ve trombondaki Fatih Erkoç'la birlikte piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Kaan Yıldız, davulda Ferit Odman'ı duyuyoruz.

şık bir duruşla samimiyet ve nostalji uyandıran karakteri elbette Fatih Erkoç'un içten vokaliyle şarkının duygusu daha da güçlendi. Here's to my loving you, özlemin, karşılıksız aşkın hem acı hem tatlı duygularını yansıttı.

Rick James'le Super Freak radyonuzdaydı. Sıradaki Gorillaz parçası ismini ünlü bir aktörden alıyor zaten. The Good, The Bad and The Ugly. İyi, kötü ve çirkin filminin tema müziği de şarkı boyunca belirli aralıklarla duyulur. Clint Eastwood.

Clint Eastwood'un da müzikle bağlantısından bahsetmek gerekebilir bu noktada. Bu Gorillaz şarkısına ismini veren ünlü aktör, aynı zamanda büyük bir caz hayranı ve destekçisi. Kendisini yetiştirmiş bir caz piyanisti ama bu parçanın aktörün ismiyle adlandırılmasının nedeni şarkının The Good, The Bad and The Ugly. İyi, kötü ve çirkin filminin tema müziğine benzerliği, öyle olunca elektronik müzik, dub, hip hop, rock karışımı bu parçada filmi ve aktörü çağrıştırıp Clint Eastwood ismini almıştı. Şimdi DJ ikilisi Offenbach, Fransız tekli listesinde 5 numaraya kadar yükselmiş bir şarkı Be Mine, potansiyel rakiplerin, zorlukların varlığına rağmen sarsılmaz bir istek bu bölümün kapanışında yer alacak. Ben Uğur Haspolat, görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.

dünyanın ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı Hayrettin Deniz hazırladı. Sunan ben Neslihan Pakel. Teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Programımızın açılışında barok dönemin önemli bestecilerinden George Frideric Handel'in Sol minör, Viola da Gamba sonatından 3 bölümü ard arda dinleyeceğiz. Bölümler Allegro moderato, Larghetto ve Allegro assai.

Joseph Haydn'ın Opus 20, La Majör 6 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden 3 bölüm dinledik. Programımıza Ludwig van Beethoven'ın Opus 73, Mi Bemol Majör 5 numaralı piyano konçertosuyla devam ediyoruz. İmparator adıyla da tanınan eserin ilk bölümünü dinleyeceğiz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 73 Mi bemol majör 5 numaralı piyano konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Programımızın son eseri romantik dönemin ünlü bestecilerinden Frédéric Chopin'e ait. Bestecinin Opus 10 Do minör 12 numaralı eserini dinleyeceğiz.

Frédéric Chopin'in Opus 10, Do minör 12 numaralı eserini dinledik. Bugün Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı Hayrettin Deniz hazırladı, sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Leoş Janáček'in Taras Bulba senfonik şiirinden Kemancının Çocuğu'yla başlıyor. Jiří Belohlávek yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Jiří Belohlávek yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası, Leoš Janáček'in Taras Bulba senfonik şiirinden Kemancının Çocuğunu seslendirdi. Programımızın bir başka eseri, Giacomo Puccini'ye ait La Bohème operasının birinci perdesinden Rodolfo'nun Che Gelida Manino adlı aryası. Eseri tenor Luciano Pavarotti ve Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Giacomo Puccini'ye ait La Bohème operasının birinci perdesinden Rodolfo'nun Che Gelida Manino adlı aryasını tenor Luciano Pavarotti ve Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Laterna'nın kolu Edward Lalo'nun bir numaralı Namouna suitinden prelüt bölümüyle devam ediyor. Paul Paray yönetimindeki Detroit Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Paul Parra yönetimindeki Detroit Senfoni Orkestrası, Edward Lalo'nun bir numaralı Namouna Suite'inden prelüt bölümünü seslendirdi. Programımızda son olarak Piotr Ilyich Çaykovski'ye ait Opus 35 Re Majör Keman Konçertosunu dinliyoruz. Keman sanatçısı David Oistrakh,

Piyeç İliç Çaykovski'ye ait Opus 35 Re Majör Keman Konçertosunu keman sanatçısı David Oistrakh ve Gennady Rozdestvensky yönetimindeki Moskova Filarmonik Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Zafer Elgin, iyi günler dileriz.

Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı

müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktarıyor hem de kendileriyle güzel sohbetler ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar'ın 200. bölümüne hoş geldiniz. 199 bölümü geride bırakmış olmanın anısına bugün özel yayınla sizlerleyiz. Programımızın bu bölümünde saklı kalmış kadın bestecilerden Amy Beach'e yer vereceğiz. Ardından sanatçının Opus 32 Gaelic Senfonisi'nin 1 ve 2. bölümünü dinleyeceğiz. Amerikalı besteci ve piyanist olan Amy Beach 1867'de doğar. 4 yaşında valsler besteleyen sanatçı, kulaktan müzik çalma yeteneğine sahiptir. Bir süre sonra piyano dersleri almaya başlar ve Beethoven, Chopin gibi ünlü bestecilerin eserleriyle birlikte kendi bestelerini de seslendirir. Teori, kompozisyon ve orkestrasyon konularında kendi kendini yetiştiren sanatçı, 14 yaşında Junius Hill'den tek resmi eğitimi olan armoni ve kontrpuan dersleri alır. Kadın besteci, 1883'te ilk kez piyanist olarak sahneye çıkar ve bu yıl aynı zamanda bestelerinin ilk kez yayınlandığı yıl olur. Beach, 1894'te bestelediği Opus 32 Gaelic Senfonisi'nde İrlanda ve İskoç melodilerinden esinlenir ve bu nedenle senfoninin adına Gaelic başlığını verir. Eserin premieri ise 1896'da Boston Senfoni Orkestrası tarafından yapılır ve böylelikle Beach, büyük bir orkestra tarafından senfonisi seslendirilen ilk kadın besteci unvanını alır. Aynı zamanda müziği Avrupa'da tanınan ilk Amerikalı bestecilerden biri olarak kabul edilir. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu senfoninin ilk bölümünü dinleyelim. Eseri N.M. Yarvi yönetimindeki Detroit Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

EMB için Opus 32 Gaelic Senfonisi'nin 1. bölümünü N.M. Yarvi yönetimindeki Detroit Senfoni Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, besteci EMB için anlatmaya devam ediyoruz. Sanatçı, ilerleyen süreçte cerrah Dr. Henry Beach ile evlendikten sonra onun istekleri doğrultusunda sahne çalışmalarını azaltır ve besteciliğe odaklanır. Yılda bir kez sahne alarak konserin gelirini hayır kurumlarına bağışlar. Bu performanslardan biri de 1900'de Boston Senfoni Orkestrası ile kendi piyano konçertosunu yorumladığı konserdir. Besteci, kocasının ölümünün ardından sahne çalışmalarına devam ederek Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar Avrupa'yı gezer ve büyük beğeni toplar. Daha sonra ise Amerika'ya dönerek New England Müzik Konservatuvarı'nın Meclis Üyeleri Kurulu Başkanı olarak görev yapar. Bu görevini sağlık sorunları yaşayana dek sürdürür. Ardında 300'den fazla yayınlanmış eser bırakır ve son yıllarda müziğinin çoğu yayınlanır. Değerli dinleyiciler, şimdi ise EMB için Opus 32 Gaelic Senfonisi'nin 2. bölümünü sizlerle paylaşalım. Eseri, N.M. Yarvi yönetimindeki Detroit Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

EMB için Opus 32 Gaelic Senfonisi'nin ikinci bölümünü N.M. Järvi yönetimindeki Detroit Senfoni Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyenler, aslında 20. yüzyılda kadın bestecilerin sayısı sanıldığı kadar az değil. Sadece eserlerinin yayımlanması, seslendirilmesi ve müzik tarihine dahil edilmesi erkek meslektaşlarına kıyasla çok daha sınırlıdır. Bunun arkasında toplumsal, eğitimsel ve kurumsal etkenler vardır. Ancak senfoni, opera,

veya oratorio gibi büyük eserler bestelemek erkek işi sayılır. Bu nedenle kadınlar genellikle evde çalınabilecek piyano parçaları veya şarkılar bestelemeye mecbur bırakılır. 20. yüzyılın ortalarında müzik dünyasında modern

0: eserlerini yeniden incelemeye başlar. Böylelikle günümüzde Beach'in senfonisi, keman sonatı, piyano konçertosu ve oda müziği yapıtları birçok konser salonunda ve kayıt projesinde yeniden yer bulur. Bir senfoninin duyulabilmesi için önce bir orkestranın onu seslendirmesi gerekir. Ancak birçok orkestra yöneticisi bir kadın büyük senfoni yazamaz önyargısına sahiptir. Bu yüzden kadın bestecilerin eserleri çoğu zaman okunmadan reddedilir. Amy Beach'in Gaelic Senfonisi bu açıdan istisnai bir başarıdır. Amy Beach yalnızca başarılı bir kadın besteci olarak değil, Amerikan klasik müziğinin gelişiminde önemli bir figür olarak değerlendirilir. Avrupa romantik geleneğini özümseyip Amerikan kültürel unsurlarıyla birleştiren yaklaşımı onu çağdaşlarından ayırır. Özellikle Gaelic Senfonisi büyük ölçekli orkestral yazıdaki ustalığını ve ulusal kimlik arayışına getirdiği özgün bakışı en iyi yansıtan eser olarak kabul edilir. Günümüzde Beach, Amerikan senfonik repertuvarının kalıcı bestecileri arasında gösterilir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü özel yayınımızda kadın besteci Amy Beach'e yer verdik ve Opus 32 Gaelic Senfonisi'nin 1 ve 2. bölümünü dinledik. Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. 200. bölümüne vardığımız başrolde kadınların daha nicelerine ulaşması dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Başrolde kadınlar.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Barok gitar ve teorbolarda Roflis Levant, Xavier Diaz, Eduardo Eguez ve Matthias Speter'in yer aldığı Jordi Savall yönetimindeki Le Concert de Nation topluluğunun yorumundan 13. Louis için yazılmış Pavan, Galliard, Musset, Pavan, Brine ve Galliard bölümlerinden oluşan suite'i dinledik.

Teorba'da Eduardo Eguez'in yer aldığı Jordi Savall yönetimindeki Le Concert des Nations topluluğu eşliğinde bariton Furio Sanassi'nin yorumundan Antonio Vivaldi'nin Pontus Kralı Farnace operasının ikinci perdesinden Farnace'nin Gelido in Ogni Vena başlıklı aryasını dinledik.

Teorba'da Xavier Diaz, Soprano Viola'da Gamba'da Jordi Savay, Arpadopya'da Arianna Savay ve Klavsen'de Michael Behringer'in yer aldığı Esperion 21 topluluğunun yorumundan, varyasyonlardan oluşan bir anonim Greensleeves dinledik.

Jordi Savay'ın Miguel de Cervantes'in metinlerinden yola çıkarak oluşturduğu Mançalı Don Quixote'un Maceraları ve Müzikler başlıklı projesi, bu ünlü romanın yayınlanmasının 400. yılında 18 Ocak 2006 tarihinde İstanbul'da çok etkileyici bir konserle müzikseverlere ulaşır. 20 Aralık 2007 tarihinde yitirdiğimiz Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Savaş Dinçel'in mükemmel performansıyla Türkçe tercümeleriyle seyirciye ulaşan kitaptan metinler ve seyirciyi 17. yüzyıl İspanyası'na götüren müzikler.

Projenin aslı, ünlü yazar Cervantes'in metinleriyle aynı dönemde yaşamış bestecilerin eserlerini buluşturmaktı. Çünkü döneminde bu eserler ve şiirler bir lavtacı ya da bir klavsenci eşliğinde okunuyordu. Müzik ve edebiyat her zaman bir arada olmuştur. Bu yüzden sayısız sözcüğün şekil verdiği Don Quixote'un özüne saygısızlık etmeden ortaya böyle bir çalışma çıkarmak bizim için de hiç kolay bir şey değildi. Hikayeyle birleştirilen müzikler oldukça etkileyici. Verdiğimiz konserlerde seyircilerin çok yoğun ilgisiyle ve beğenileriyle karşılaştık.

Brihuela'da Xavier Díaz-Latorre'nin yer aldığı, Jordi Savall yönetimindeki Esperion 21 topluluğu eşliğinde soprano Montserrat Figueras ve Arianna Savall, tenor Luis Villamajo ve Francesca Garrigosa ile bariton Jordi Ricart ve Furio Zanassi'den oluşan Solistas de la Capella Real de Catalunya'nın yorumundan Francisco Salinas'ın Montalban Contu Claros'un baladı başlıklı hareketli şarkısını dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi sabahı saat 10.30'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

0: Pazar günleri 18-19 arası.
1: Soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından

azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Bugünkü kahramanımız Haydn ama Joseph Haydn değil, kardeşi Johann Michael Haydn. Hepimiz Joseph Haydn'ı çok iyi biliyoruz ama kardeşi Michael Haydn'dan pek fazla söz etmiyoruz nedense. Halbuki küçük kardeş Michael en az ağabey kadar yetenekli bir müzisyen ve besteciydi sevgili çocuklar. Hatta ilk gençlik dönemlerinde birçok öğretmen Michael'i Joseph'ten daha yetenekli bulurmuş. Hemen bestecimizin re majör trompet konçertosuyla başlayalım. Trompet virtüözü Gabor Boldotsky'nin performansıyla birlikteyiz. Sanatçıya Zürih Oda Orkestrası eşlik ediyor. Opus 1 Michael Haydn özel bölümüne hoş geldiniz.

Johann Michael Haydn'ın Re majör trompet konçertosunun ilk bölümü radyolarımızdaydı. Eseri trompet virtüözü Gabor Boldotsky seslendirdi. Sanatçıya Zürih Oda Orkestrası eşlik etti. Sevgili çocuklar, bugün Haydn kardeşlerden Johann Michael Haydn'la birlikteyiz. Doğru tahmin ettiniz, ünlü Joseph Haydn'ın kardeşi. Michael ağabey Joseph'le birlikte 8 yaşındayken müzisyenlerin başkenti Viyana'ya gitmiş sevgili çocuklar. Dönemin ünlü öğretmenlerinden Georg Reuter'den dersler almış. O kadar yetenekliymiş ki 4 yıl sonra Aziz Stefan Katedrali'nde yardımcı orkçu olarak işe başlamış. Bestecimizin Korno ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden romansı dinleyelim. Gewandhaus Quartet ve Korno Üstadı Hermann Baumann birlikte seslendiriyor. Huzurlarınızda Michael Haydn'ın La Bemol Majör romansı.

Mihail Haydn'ın La Bemol Majör romansı radyolarımızdaydı. Korno'da Hermann Baumann'a Gewandhaus Quartet eşlik etti. Bugünkü kahramanımız Mihail Haydn'ın hayatıyla devam ediyoruz sevgili çocuklar. Viyana'daki okulunu yarım bırakmak zorunda kalan bestecimiz yaşamının 44 yılını geçireceği Salzburg'a taşınır. Salzburg deyince de aklımıza hemen Mozart geliyor. Mihail Haydn ve Mozart'ın dostluklarını ve birbirlerine olan hayranlıklarını tüm kaynaklarda okumamız mümkün. Bu dostluğu özetleyen harika bir öykü anlatayım sizlere. Johann Mihail Haydn'ın Salzburg Başpiskoposu Prens Coioredo'nun görevlendirmesi üzerine 6 keman viola düeti yazması gerekmektedir. Bestecimiz 4 düeti besteledikten sonra hastalanır ve söz verdiği süre içinde eseri bitiremez. İşte tam o anda devreye giren Wolfgang Amadeus Mozart bir kurtarıcı gibi dostu Haydn için birkaç gün içinde 3'er bölümden oluşan 2 düet birden besteler ve Haydn'ın söz verdiği 6 düetlik seti tamamlar. Ama kimse son 2 düeti Mozart'a ait olduğunu söylemez. Mozart düetleri Haydn'ın stiline o kadar güzel benzetir ki prens son 2 düetin farklı bir kalemden çıktığını anlamaz bile. Bu sırrı üçüncü bir kişi de biliyordur. O da Johann Traek, Mozart'ın eserlerini basan yayın evinin sahibi. Traek bestecilerimizin ikisinin de ölümünden sonra bu sırrı bir gazeteye verdiği söyleşide belgeleriyle açıklar. Böylece eserin son iki bölümü Mozart'ın Köhel kataloğunda kendisine 423 ve 424. sırada yer bulur. Şimdi bu 6 düodan oluşan albümden 2 bölüm dinleyelim. Önce Mihail Haydn'a ait olan ilk 4 bölümden 1 bölüm geliyor. Bestecimizin birinci düetinin ilk bölümü. Ardından Mozart'ın bestecimiz adına bestelediği 5. düetin ilk bölümü huzurlarınıza geliyor. Bakalım müzikal üslup açısından nasıl farklar dikkatinizi çekecek. Acaba sevgili Mozart bestelediği düeti yakın dostu Mihail Haydn'ın stiline benzetebilmiş mi? Rachel Podger, Jane Rogers ikilisi huzurlarınızda.

Rachel Pudger, Jane Rogers ikilisi harika iki düetle radyolarımızdaydı. Önce Mihail Haydn'ın Do majör düetinden bir bölüm, ardından Wolfgang Amadeus Mozart'ın dostu Mihail için bestelediği sol majör düetinden bir bölüm dinledik. Açıkçası eser hakkında bilgi sahibi olmasam dinledikten sonra iki farklı besteciye ait olduğunu anlamam neredeyse imkansız sevgili çocuklar. Ama aklıma ilk gelen isim de Mozart olurdu. Özellikle ikinci düetteki legato yani bağlı notalar sevgili Mozart'ın keman eserlerinde sıkça kullandığı tekniklerdir. Biz Haydn'la devam edelim ama Johann Michael Haydn'la. Ünlü besteci Joseph Haydn'ın küçük kardeşi olan Johann Michael Haydn'ın hayatı ve eserleriyle birlikteyiz bugün sevgili çocuklar. Michael Haydn, ağabeyi Joseph'in uzun yıllar yöneticiliğini yaptığı Esterhazy Saray Orkestrası'nın ısrarlı tekliflerini reddetmiş. Joseph Haydn kardeşiyle çalışmayı çok istemiş. Hatta her fırsatta kardeşi Michael'in müziğinin kendi müziğinden daha iyi olduğunu söyler dururmuş. Gelin bestecimizi ağabeyi Joseph Haydn'ın usta olduğu bir alanda değerlendirelim. Senfoni. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Joseph Haydn, senfoninin babası takma adıyla tarihe geçmiştir. Yüzü aşkın senfonisiyle bu formun önünü açmış ve tüm bestecilere ilham olmuştur. Kardeşi Mihail de tam 43 senfoni bestelemiş ve bence bu alanda abisi Joseph Haydn'ın hiç de gerisinde kalmamış. Huzurlarınızda Bogdan Varkal yönetimindeki Slovak Oda Orkestrası. Mihail Haydn'ın Enfes Do Majör senfonisinin açılış bölümüyle Opus 1 devam ediyor.

Bugünkü kahramanımız Johann Michael Haydn'ın Do majör senfonisinin açılış bölümüyle beraberdik. Eseri Bogdan Varkal yönetimindeki Slovak Oda Orkestrası çaldı. Sevgili çocuklar, Johann Michael Haydn günümüzde abi Joseph Haydn kadar tanınmasa da bence müzikal anlamda o dönemin yıldız isimlerinden biri. Onun müziği klasik dönemin tüm ihtişamını yansıtıyor. İçinde Mozart'tan, Beethoven'dan, Haydn'dan hatta Bach'tan bile tınılar duyabilirsiniz. Ama bence Michael Haydn kendine özgü özel bir müziğe sahip. Programı dinleyen tüm öğrencilerimize minik bir yaz ödevi gelsin benden. Michael Haydn'ın eserlerini çalma listelerimize ekleyelim, olur mu sevgili arkadaşlar? Evet, geldik son eserimize. 18. yüzyıl Avrupa'sında Türk müziği bestecilerin hayal dünyasında oldukça özel bir yere sahipti sevgili çocuklar. Mehter müziğinin güçlü ritimleri, davulları, zilleri ve farklı ses dünyası Avrupa'da büyük bir merak uyandırıyordu. Besteciler bu etkiden ilhamla eserlerine Türk usulü adında bölümler ekliyor. Hatta doğrudan Türk marşı adını taşıyan eserler bile besteliyorlardı. Örneğin Mozart'ın Türk marşını hepimiz çok iyi biliriz. Johann Michael Haydn da Türk modasından ilham almış ve 1795 yılında bir Türk marşı bestelemiş. Hollanda Nefesli Çalgılar Topluluğu bugünkü son eserimize hayat veriyor. Johann Michael Haydn'ın Türk marşına.

0: Hollanda Nefesli Çalgılar Topluluğu'nun keyifli yorumuyla Mihail Haydn'ın Türk Marşı'nı dinledik. Böylece Haydn ailesinin besteci olan üyelerinden Johann Mihail Haydn'a ayırdığımız Opus 1'in sonuna geldik sevgili çocuklar. Haftaya cumartesi Radyo 3'te yeniden birlikte olalım. Sevgiler, hoşça kalın.
1: Opus 1. Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün başlayan yangında durum iyiye gidiyor. Alevlerin etkisini kaybettiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın'ın Çine ilçesinde perşembe günü çıkan orman yangınında 3. güne girildi. Ekiplerin ilk günden bu yana aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmalarıyla önce yangının enerjisi düşürüldü, ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Mersin'in Aydıncık'la Gülnar ilçeleri arasında çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulunduğu Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. 15 Temmuz hain

0: Darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde de gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Başlatılan soruşturma üzerine şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Ailesi ise şüphelinin en büyük cezayı almasını talep etti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki kent A.Ş'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitlerin buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin savcılık ifadesi sürüyor. Yapılan son operasyonla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 25 oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Türkiye ile Maldivler arasındaki tercihli ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmayla Türk ihracatçıları Maldivler pazarında büyük rekabet avantajı elde edecek. Ayrıca Maldivler'den gelecek bazı ürünler içinde vergi kolaylığı sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Haberleri sunduk.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedip o dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1999 yılından Chained to You ve Savage Garden'la yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Alejandro'yla Lady Gaga'yı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Bu aslında çok çok daha öncesinde de zaten özellikle İngiltere'de çok tanınan ve sevilen bir isimdi. Öyle ki İngiltere'de zirveye çıkmış olan 3 şarkısı vardı ama dünya çapında büyük bir fenomen olmasını bu şarkıya borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Olly Murs ve Troublemaker radyolarınızdaydı. Bu başarının arkasındaki önemli isimlerden biri de Steve Robson. Steve'in imzasını bir Seafret şarkısında da görüyoruz. 2015 yılında piyasaya çıkan bu şarkı, 2022'de sosyal medya platformu TikTok'ta fenomenler tarafından çok fazla kullanılınca yeniden popüler oldu. İşte o şarkı Seafret ve Atlantis.

yeni başlangıçlara adanan ve haliyle de o enerjiyi açıkça hissedebildiğimiz bir No Doubt şarkısı New radyolarınızdaydı. Şarkının grup için ayrı bir önemi var. Muhtemelen enerjisinin yüksekliğinden dolayı konserlerde çalmayı en sevdiklerinden biri olduğunu söylüyorlar sık sık. Belki biraz da bu yüzden piyasaya ilk çıkışı da "Hayat saat sabaha karşı 3'te başlar" cümlesiyle tanıtılan 1999 filmi Go ile olmuştu ilk kez. Hikayesi ve gişe başarısı bir yana, müzikleriyle de çok konuşulan bu filmin iddialı konuklarından biri de Lenny Kravitz'ti. İşte Lenny Kravitz, Always on the Run.

The Hooters ve 1960'ların klasik şarkısına onların getirdiği yorum radyolarınızdaydı. 500 Miles'ı dinledik. 90'dan sonraya şimdi Sheryl Crow'la devam ediyoruz. Leaving Las Vegas.

Onların adı geçtiğinde iki nokta üst üstenin hemen yanında çoğunlukla Amerika'nın sıkı hard rock gruplarından biri olduğu açıklamasını görürsünüz. Ama ilk iki albüm onları biraz yormuş olacak ki. 1995 yılında piyasaya çıkardıkları ve adı da Three olan üçüncü albümleri biraz daha yumuşak ve görece dingin olarak tanımlanmıştı. Bu da o albüm sayesinde hayatımıza giren şahane şarkılardan biriydi. Firehouse ve Here For You radyolarınızdaydı. Tarzını yumuşatan bir grubun hemen ardından biz de 90'dan sonraya biraz tarzımızı esneterek ve değiştirerek devam edelim. Belki tarz değişecek ama dinleyeceğimiz şarkının adı da bir öncekiyle aynı. 2015 yılındayız. Kygo ve Ella Henderson bir arada...

90'dan sonra da 1991 yılından Move to Memphis'le AHA radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarda karşınızda olacağız. Bugünkü kapanışımız 1995 yılından geliyor ve Head Over Feet'le Alanis Morissette'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz, şimdilik hoşçakalın.

köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Barok Saati.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bu haftaki programımızda İtalya'da olacağız ve 18. yüzyıl İtalyan barok müziğinin belki de son temsilcilerinden, hem besteci hem teorisyen ve hem de klasik dönemin hazırlayıcılarından Giuseppe Tartini hakkında konuşacağız ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Avrupa müziğinde barok tarzın 18. yüzyılın ortasına, yani Johann Sebastian Bach'ın 1750 yılında ölümüne kadar devam ettiğini hatırlatmak isterim. Bu bakımdan Bach'tan sonraki besteci kuşağını klasik dönemin hazırlayıcıları ve öncüleri olarak görmekte bir sakınca yok. Jean-Philippe Rameau, Giuseppe Tartini ve Giovanni Battista Pergolesi, barok dönem sonu ve klasik dönemin hazırlayıcısı, hatta öncüsü besteciler olarak kabul edilebilir. Bu haftaki programımızda Giuseppe Tartini'den bahsedeceğimizi belirtmiştim. Tartini'yi anlatmadan önce onun güzel bir eserini, La Major Violin Concertosu'nun 1. bölümü Allegro'yu dinleyelim. Eseri André Marcon yönetimindeki Venedik Barok Orkestrası eşliğinde violin sanatçısı Giuliano Carmignola seslendiriyor.

Giuseppe Tartini 1692 ile 1770 yılları arasında yaşamış bir İtalyan besteci, kemancı ve teorisyen. Bir İtalyan keman okulundan bahsedeceksek eğer, Corelli ile birlikte bu okulun en önemli virtüözlerindendir. Tartini öğrenimine 17 yaşındayken başlamış, teoloji, hukuk ve edebiyat öğrenmiştir. Bir yandan da müzik eğitimi almıştır. Müzik eğitimi almayı başladıktan çok kısa bir süre sonra San Antonio Kilisesi'nde kemancı ve orkestra şefi olmuştur. Şimdi de Tartini'nin çok bilinen Opus 1 10 numaralı sol minör violin sonatını Didon Abbandonate'yi dinleyelim. Bu sonatı efsane violin sanatçısı Isaac Stern ve piyanist Alexander Zakin seslendiriyor. Eser 1952 yılında kaydedilmiş.

Tardini turnelere çıkmış, pek çok şehirde konserler vermiştir. 2 yıl Prag'da kaldıktan sonra Padua'ya dönerek keman okulunu kurmuş ve bu okulda çok önemli keman sanatçıları yetiştirmiştir. Keman yayını hafifleştirerek geliştirdiği yeni tekniğiyle keman icrasına da yenilikler getirmiştir. Besteleri trio, yani üçlü sonatlarda önemlidir. Tartini'nin keman tekniği ve akustiğe getirdiği en büyük yenilik, bileşke fonu olarak da adlandırılan üçüncü tonu fark etmiş olmasıdır. Akustik bilgisi bu ilginç üçüncü ton keşfini izah etmek için yeterli olmasa da keman akordu için bu sesin duyulması gerektiğini savunmuştur. Üçüncü ton ise ancak iki ses çok sürekli ve güçlü olarak çalındığında duyulabilmektedir. Şimdi Giuseppe Tartini'nin çok güzel bir eserini, Sarbandını dinleyelim.

Tahrir'in eserlerinde daha çok dinsel bir temanın hakim olduğu söylenir. Dinsel temalı olarak kabul edilebilecek en önemli ve ünlü eseri herhalde Şeytan Trilleri adını verdiği eseri olsa gerektir. Tartini bu eserini rüyasında gördüğünü ve çok ustaca keman çalan bir şeytandan etkilenerek yazdığını söylemiştir. Şimdi Tartini'nin Şeytan Trilleri adlı sonatını dinleyelim. Eseri ünlü keman virtüözü Isaac Perlman seslendiriyor.

Padova Kardinali Cornaro'nun yeğeniyle evlenince kardinalin düşmanlığını üzerine çekti ve Padova'dan ayrılarak Assisi Manastırı'na sığındı. Bu manastırda 2 yıl kaldı. 2 yıl boyunca sürekli olarak keman, org ve kompozisyon çalıştı. Yeğeniyle evlendiği için hiddetini üzerine çektiği Padova Kardinali tarafından affedilince tekrar Padova'ya döndü. Şimdi de Tartini'nin La Majör Violonsel Konçertosu'nun 3. bölümü olan Allegro'yu dinleyelim. Eseri Il Solisti di Stoccarda eşliğinde cellist Thomas Bliss seslendiriyor.

Şimdi de Tartini'nin iki violin ve klavyen için yazdığı Fa majör trio sonatının ilk bölümü olan Andante'yi dinleyelim. Eseri violin sanatçıları David ve Igor Ostrach kardeşleriyle klavyen sanatçısı Hans Pichner seslendiriyor.

Tartini oldukça verimli bir besteciydi ve 140 keman konçertosu, 60 trio sonatı, 20 konçerto grosso, 60 sonat ve 200 çeşitli eser besteledi. Müziğin hoşlukları, müzik incelemeleri, müzikte armoninin ilkeleri üstüne tartışma, müzik adına hoş şeyler kitabı ve yay sanatı adlı kitaplar yazdı. Şimdi Tartini'nin çok güzel bir eserini, La Maggior Cello Concertosu'nun Larghetto'sunu, büyük cello virtüözü Rostropovich'ten dinliyoruz.

Böylece Giuseppe Tartini'ye ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Güzel bir cumartesi günü diliyorum ve sizlere Giuseppe Tartini'nin Adagio'su ile veda ediyoruz. Eseri efsane cellist Pablo Casals ve piyanist Blas Nett seslendiriyor. Bu kaydın 19 Haziran 1929 tarihinde yapıldığının altını çizerek hatırlatmak isterim. Hoşçakalınız.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, bugün yine huzurlarınıza karanlıklardan çıkardığımız bir besteciyi, zamanında çok önemli bir müzisyen, özellikle de seçkin bir orkestra şefi olan, ancak günümüzde neredeyse tamamen unutulan bir ismi, Felix Weingartner'i getiriyoruz. 1863-1942 yılları arasında yaşamış Avusturyalı bestecimiz, öğrenimini o sıralar bugünkü sınırlar geçerli değil, Leipzig ve Weimar'da görüyor. 1884'te Königsberg Operası'nın müdürlüğünü üstleniyor. Sonra Danzig'de, ardından Hamburg'da ve 1891'e kadar Mannheim'da, o yıldan itibaren de Berlin'de

Balet Operası'nın orkestra şefliğini üstleniyor. 1902'de Mainz Müzik Festivali'nde Beethoven'ın 9 senfonisinin tamamını yöneterek ve daha sonra da bunların tümünü birden kaydeden ilk şef olarak bir rekora imza atıyor. 1907'den 1910'a kadar Gustav Mahler'in yerine Viyana Saray Operası'nın direktörlüğünü ve 1927'ye kadar Viyana Filarmoni Orkestrası'nın şefliğini sürdürüyor. Sonra diğer dünya şehirleri Boston, Basel, aklınıza neresi gelirse. Bir düzine opera, 7 senfoni, her türde sayısız eser ve ardından koca bir bilinmezlik. Açıkçası bu bölümü hazırlayana kadar bizlerin de dikkatinden kaçmış bu besteciyi yine pek sık karşılaşmadığımız formatlarda altılı ve sekizli için yazdığı eserlerle sizlere tanıtmak istedik. Dönemin ustalıklı ses işçiliğini, çalgı topluluklarını ve repertuarı iyi tanımanın getirdiği avantajları ve bir yandan da bunların yenice atılımları için nasıl bir yük olabildiğini sanırız bundan iyi yansıtabilecek eserler bulmak kolay olmayacak. Sözü daha fazla uzatmadan ilk eserimize geçelim. Zaten bu yapıt oldukça hacimli. Weingartner'in Opus 33 eser sayılı Mi minör altılısı. Piyano, iki keman, viola, violonsel ve kontrbas için yazılmış bu büyük eseri Ensemble Acht üyelerinin yorumundan dinliyoruz. Piyanist Olivier Trindle.

Avusturyalı besteci Felix Weingartner'in Opus 33 Mi minör altılısını piyanist Olivier Trindle ve Ensemble Acht üyelerinin yorumundan dinledik. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü bölümümüzün odağında zamanın derinliklerinde unutula yazmış bir besteci, mahir bir orkestra şefi ve müzik yazarı da olmasına rağmen adı sadece eski kayıt koleksiyonerlerinin hafızasında olan Felix Weingartner'in oda müziği örnekleri var. Erken yaşlardan itibaren okültizm, ezoterizm, astroloji ve doğu mistisizmine ilgi duymuş ve bu ilgiyi kişisel felsefesine ve müziğine de bir ölçüde yansıtmış bu istisnai isimden az önce dinlediğimiz hacimli altılının ardından şimdi de süremiz el verdiğince bir sekizlit dinliyoruz. Klarinet, korno, fagot, iki keman, viyola, violonsel ve piyano için yazılmış Opus 73 Sol Majör sekizliği yine piyanist Olivier Trindle ve Ensemble Acht üyeleri seslendiriyor. Bu yapıt da oldukça hacimli ve tamamını dinlememiz ne yazık ki mümkün olamayacak. O yüzden bu diri ve gürbüz eserden aktaracağımız temsili bir kesitle sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılalım. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.

0: Sibirya'dan Karpatlara.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bu haftaki bölümün konusu Rus besteci Sergey Taneyev'in yazdığı tek opera eseri olan 1895 tarihli Oresteya. Sanatçının 12 yılı aşkın bir sürede bestelediği ve çağdaşlarının kaynak olarak başvurduğu Rus tarihinin aksine Yunan tragedyalarından esinlenen Oresteya, bu yönüyle benzersiz bir sahne yapıtı olarak öne çıkar. Yunan tragedya yazarı Eskilos'un ünlü Oresteya üçlemesini temel alan Oresteya, bestecisi tarafından müzikal üçleme olarak isimlendirilir. Eser, intikam ve adalet gibi insanlığın temel ahlaki sorunlarını ele alan derin bir felsefi yapı üzerine kuruludur. Librettosu Alexey Weinstein tarafından yazılan ve Rus opera repertuarının en özgün yapıtlarından biri sayılan Oresteya, klasik Yunan tragediyasını temel alan ilk büyük Rus operası olarak ayrı bir önem taşır. Programın ilerleyen dakikalarında sizlerle bu operadan bazı bölümleri açıklamalarıyla paylaşmadan önce, şimdi Taneyev'in konser salonları için bestelediği 6

Eser sayılı senfonik uvertürü dinleyelim. Orestea uvertürü Gennady Rajesvinski idaresindeki Sovyetler Birliği Radyo ve Televizyon Senfoni Orkestrası yorumuyla TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Rus besteci Sergei Taneyev'in Oresteya Uvertürünü Gennady Rajesvinski liderliğindeki Sovyetler Birliği Radyo ve Televizyon Senfoni Orkestrası yorumundan dinledik. Opera ilk kez 17 Ekim 1895 tarihinde Mariinsky Tiyatrosu'nda sahnelenir. Eserin Sovyet dönemindeki sahnelenişi 1963'te Minsk şehrinde gerçekleşir. Sizlerle dinleyeceğimiz bölümler 1958 yılına ait bir kayıttan. Eser Rusça değerli müzikseverler. Operadaki roller ve bu rolleri canlandıran sanatçılar şöyle. Argos Kralı Agamemnon, Viktor Morozov, bas. Clytemnestra, eşi, Sofia Preobrajenskaya, mezzo-soprano. Egistus, kuzeni, Konstantin Laptev, bariton. Orestes, oğlu, Mikhail Dovenman, tenor. Elektra, kızı, Nina Serval, soprano. Athena, Tatiana Lavrova, soprano. Areopagus yargıcı, Ivan Melentiev, bas. Taneyev'in 3 bölüm ve 8 sahneden oluşan Oresteya müzikal üçlemesi, insanlığın zafer, suç, İntikam, vicdan ve adalet döngüsünü derinlemesine işleyen bir eser. Oresteya, Truva Savaşı'ndan dönen Kral Agamemnon'un eşi Clytemnestra tarafından öldürülmesiyle başlayan olayları ve bu cinayetin yol açtığı kan davasına konu alır. Eskilos'un 2500 yıl önce sorduğu soru bugün de geçerliliğini korur. Bir haksızlık başka bir haksızlıkla giderilebilir mi? Taneyev'in müziği ise bu sorunun peşinden gider ve bizleri intikamdan adalete, karanlıktan aydınlığa uzanan bir insanlık hikayesine davet eder. Eserde yer alan koro ise toplumun ortak vicdanının sesi ve gücüdür. Operanın konusunu kısaca hatırlayalım. Truva Savaşı'na gitmek üzere hazırlanan Agamemnon'un donanması rüzgarların kesilmesi nedeniyle limandan ayrılamaz. Kehanete göre bunun sebebi av tanrıçası Artemis'in öfkesidir. Bu öfke ancak Agamemnon'un kızı İfigenya'nın kurban edilmesiyle dinecektir. Agamemnon öz kızını feda eder ve bu elim karar tüm felaketlerin başlangıcı olur. Operadan bölümleri Cemal Dalgat yönetimindeki Leningrad Filarmoni Orkestrası ve Yuri Slavnitski liderliğindeki Leningrad Radyo Korosu seslendirir.

Sergey Taneyev'in Oresteya operasından bölümleri dinliyorsunuz. Klitemnestra kızı İfigenya'nın öldürülmesini unutmaz. 10 yıl sonra Truva'dan zaferle dönen Agamemnon'u öldürerek intikamını alır. Yıllar sonra Agamemnon'un kızı Elektra babasının mezarını ziyaret ettiğinde mezarın üzerinde bir tutam saç bulur ve bunun sürgündeki kardeşi Orestes'e ait olduğunu anlar. Kardeşler mezar başında buluşur ve babalarının intikamını almaya karar verirler. Orestes saraya gider ve Egistus'u, ardından annesi Klitemnestra'yı öldürür. Oresteya operasındaki Adak Sunucular başlıklı bölümden bir kesitle devam ediyoruz.

Annesinin kanını dökmüş olmanın ağırlığı ve vicdan azabı Orestes'i deliliğin eşiğine sürükler. Anne katillerini cezalandırmakla görevli intikam tanrıçaları Erinyeler Orestes'in peşine düşer. Orestes Athena'dan adalet ister. Athena'nın kurduğu mahkemede yapılan oylama eşit sonuçlanır ve Orestes suçsuz ilan edilir. Böylece kan davası ve Atreus hanedanının laneti son bulur.

0: Değerli müzikseverler, bu hafta Rus besteci Sergei Taneyev'in Oresteya operasından bazı bölümleri dinledik. Cemal Dalgat yönetimindeki Leningrad Filarmoni Orkestrası ve Yuri Slavnitski liderliğindeki Leningrad Radyo Korosu ses sanatçılarına eşlik ettiler. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıt masasında Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, gelecek hafta yeni bir bölümde tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Esen kalın.
1: Sibirya'dan Karpatlara.

Radyo 3. Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.
1: Yankılı Sokak. Hazırlayan ve sunan Can Karadoğan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı ABD'li topluluk Snowmine ile yapıyoruz. Grup 2011 tarihli Curfews teklisinde atmosferik gitarlar, elektronik dokular ve katmanlı vokallerle çağdaş indie müziğin dikkat çekici örneklerinden birini sunuyor. Dinleyeceğimiz parça, gece çökerken şehirde dolaşan sessizliği ve gençliğin geçici özgürlük duygusunu zarif bir ses dünyasında anlatıyor. Snowmine'den dinliyoruz Curfews.

Snow Mind'den dinledik Curfews. Şimdi Danimarkalı sanatçı Agnes Obel'e uzanıyoruz. Sanatçı 2013 tarihli Aventine albümünde piyano, yaylılar ve oda müziği yaklaşımını son derece yalın bir prodüksiyon anlayışıyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça insanın kendisiyle ve başkalarıyla kurduğu karmaşık ilişkilere sade ama derinlikli bir ses dünyası içinde yaklaşıyor. Agnes Obel'den dinliyoruz Dorian.

Agnes Obel'den dinledik Dorian. Şimdi Norveç'e geçiyoruz. Röksop, Susanne Zündfer ile birlikte hazırladığı 2022 tarihli Profound Mysteries 3 albümünde elektronik müziği güçlü melodiler ve sinematik yükselişlerle buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça hayatın hızına kısa bir ara verip sevdiklerimizle aynı anın içinde kalabilmenin değerini hatırlatıyor. Röksop ve Susanne Zündfer'den dinliyoruz. Stay a while.

Brooke Sop ve Susanna Zündfer'den dinledik Stay a While. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. The Slow Show 2015 tarihli Whitewater albümünde geniş dinamik alanı, nefes alan düzenlemeleri ve karakteristik bariton vokaliyle dikkat çekiyor. Dinleyeceğimiz parça aile bağlarının ve geçmişten taşınan mirasın insan üzerindeki görünmez etkilerini güçlü bir anlatımla ele alıyor. The Slow Show'dan dinliyoruz Bloodline.

The Slow Show'dan dinledik Bloodline. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Pulp 2025 tarihli More albümünde yıllar sonra yeniden bir araya gelirken toplumsal gözlemini ve ironik anlatımını olgunlaşmış bir ses anlayışıyla sürdürüyor. Bu albümden seçtiğimiz parça sevginin yalnızca romantik bir duygu değil, insanı hayata bağlayan temel bir ihtiyaç olduğunu coşkulu bir enerjiyle anlatıyor. Pulp'tan dinliyoruz Got to Have Love.

Pulp'tan dinledik Got to Have Love. Şimdi ABD'ye dönüyoruz. Andrew Bird 2018 tarihli My Finest Work Yet albümünde keman, ıslık melodileri ve akustik düzenlemeleri çağdaş folk yaklaşımıyla bir araya getiriyor. Bu parçada katman katman genişleyen düzenleme, boşluk kullanımındaki özen ve doğal enstrüman dengesi sözlerin etkisini daha da belirginleştiriyor. Andrew Bird'den dinliyoruz.

Rüber'den dedik Bloodless. Şimdi Almanya'ya uzanıyoruz. Riemann 2000 tarihli Tuesday albümünde alternatif rock ile melodik pop anlayışını güçlü vokal performansıyla buluşturuyor. Bu albümden seçtiğimiz parça, başkalarının gözünde güçlü görünen insanların da zaman zaman desteğe ihtiyaç duyduğunu bir süper kahraman imgesiyle anlatıyor. Riemann'dan dinliyoruz Supergirl.

Riemann'dan dinledik Supergirl. Şimdi Belçika ve ABD arasında kurulan bir müzikal buluşmaya kulak veriyoruz. Amelie filmindeki müzikleriyle tanıdığımız besteci Jan Tiersen, Portrait albümünde önceki bestelerini farklı yorumlarla yeniden ele alırken, çalacağımız parçada Blonde Redhead'in katkısı yapıta yepyeni bir derinlik kazandırıyor. Dinleyeceğimiz çalışma, iki insan arasındaki mesafeyi sözcüklerden çok melodiler üzerinden anlatıyor. Jan Tiersen ve Blonde Redhead'den dinliyoruz, Closer, Portrait Version.

Jan Tiersen ve Blond Redhead'den dinledik Closer, The Portrait Version. Şimdi İsveç'e geçiyoruz. Lars Bigden ve Christian Kjellvander 2012 tarihli bu teklide İskandinav folk geleneğini sade düzenlemeler ve iki güçlü vokalle buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça insanın içinde taşımayı öğrendiği boşlukları ve zamanla değişen yalnızlık duygusunu dingin bir anlatımla aktarıyor. Lars Bigden ve Christian Kjellvander'den dinliyoruz The Hole.

Lars Bigden ve Christian Kelvander'den dinledik The Hole. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Supertramp 1974 tarihli Crime of the Century albümünde progresif rock ile melodik anlatımı etkileyici bir prodüksiyon içinde buluşturuyor. Albümün açılışını yapan bu parça okul yıllarını yalnızca bir eğitim sistemi olarak değil bireyin hayata hazırlanış süreci olarak sorguluyor. Supertramp'ten dinliyoruz School.

You're coming along. Supertramp'ten dinledik School. Şimdi İtalya'ya uzanıyoruz. Luigi Tenco 1966 tarihli kayıtlarında şanson geleneğini İtalyan cantatore anlayışıyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça zor günlerin geçeceğine dair umudu hüzünle iç içe ama son derece içten bir dille dile getiriyor. Luigi Tenco'dan dinliyoruz. Vedrai, vedrai. Quando

Luigi Tenco'dan dinledik ve Dry ve Dry. Yayınımızın sonunda şehrimiz İstanbul'a dönüyoruz. Kalben 2022 tarihli Eski Dünyanın Yangını albümünde akustik dokular ile modern prodüksiyonu yalın bir anlatım içinde bir araya getiriyor. Kalben'den dinliyoruz Düşünürüm. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. Milletvekillerimizin büyük çoğunluğunun oyuyla yasalaşarak önemli adımı daha geride bırakmış olacağız, dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristin yakalanması sonrası yayımladığı mesajda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Hiçbir hain adaletten kaçamayacak, Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecek," ifadesini kullandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını söndürüldü. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken İzmir'in Buca ilçesindeki ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınları ile ilgili mücadele ise havadan ve karadan devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da Ağustos ayının ilk yarısında bazı yollar belli günlerde trafiğe kapalı olacak. Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'na gerçekleşecek programlar sebebiyle alınan karar kapsamında 1-3 Ağustos'la 10-16 Ağustos tarihleri arasında kapanacak yollar şöyle. Sahil Kuzey yan yoldan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Sahil Güney yan yoldan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu üst geçide, Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İdo arasındaki iç kısımda kalan tali yol. Alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı çelik kanatların uçuşundan görüntüler paylaştı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan'da yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde de gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.

ve bir kişi gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına yönelik yeni kuralları devreye aldı. İndirimli fiyatlar ürünün son 10 gündeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasında geçirilmesi beklenirken katil İsrail soykırımı sürdürüyor. İsrail güçlerinin düzenlediği İHA saldırısında iki Filistinli can verdi. Gazze'de bir ilaç deposu da hedef alındı. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia etti. Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını yeni bir saldırı dalgasıyla İran'daki enerji altyapısının vurulacağını yazdı. Haberleri dinlediniz.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Garaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Greta Van Fleet, Rival Sons, Dirty Honey, Kings of Leon, Dolores O'Riordan, Eagles of Death Metal, Savatage, Halloween ve Dokken sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock dünyasının farklı manzaralarına bakacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, 29 Mayıs günü yayımladığı Play Your Games isimli tekliğiyle radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Coşkulu gitar ritimleriyle Los Angeles'tan tüm dünyaya yayılan AC/DC, Guns N' Roses ve Black Sabbath gibi gruplarla aynı sahneyi paylaşan blues rock topluluğu Rival Sons, 2012 yılında yayımladığı Head Down albümünden Keep On Swinging ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

Yaklaşık çeyrek yüzyıldır hayatımızda olan ve birçok albümle birçok hite imza atan blues rock ikilisi The Black Keys, 2022 yılında yayımladığı Dropout Boogie albümünden Wild Child isimli teklisiyle garajda

Vokalist Mark Labelle, gitarist John Nadeau, basçı Justin Simoleon ve davulcu Jaden Bean'den oluşan 2017 yılında kurulan Dirty Honey, 2021 yılında yayımladığı kendi ismini taşıyan albümünden California Dreamin'le radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümüne Kings of Leon'la başlıyoruz. 2013 yılında yayımlanan Mechanical Bull albümünden Temple sizlerle.

Galli topluluk Manic Street Preachers debut albümünün devamı niteliğinde olan 1993 yılında yayımladığı Gold Against the Soul isimli ikinci albümünden Scream to a Sigh isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Artık aramızda olmayan alternatif rock grubu The Cranberries'in sofistike vokalisti Dolores O'Riordan, Are You Listening isimli albümünden When We Were Young isimli teklisiyle garajda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümüne Savatage'la başlıyoruz. 1994 yılında yayınlanan Live in Japan isimli konser albümünden Sirens radyolarınızda.

Bir konser kaydı daha. Alman power metal grubu Halloween, Future World isimli dev hitinin 2024 yılında yayımladığı Live at Budokan isimli konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Private Budokan isimli konser albümünden ayrılmıyoruz. Bu sefer Halloween'in değil Ozzy Osbourne'un albümüne kulak veriyoruz. 1991 yılında yayımlanan No More Tears albümünde yer alan I Don't Want to Change the World konser kaydıyla garajda.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Dokken'la veda ediyoruz. Into the Fire, müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Burası Radyo 3, Rakosfer'desiniz. Bu akşam 80'lerden bir listeyle ben Sena Özden yanınızdayım. İlk şarkı Ozzy Osbourne'un 1980'de çıkardığı ilk solo stüdyo albümünden Blizzard of Oz'dan geliyor. Crazy Train.

Skid Row ilk albümünü 1989'da çıkarmıştı. Yıllar içinde klasikleşen Youth Gone Wild da bu harika glam metal albümünden çıkan ilk tekli olmuştu.

Sırada Poison'ın 88'de çıkardığı ikinci stüdyo albümünden bir şarkı var. 80'lerde genç olanların enerjik ruhunu yansıtan ve adeta gençlerin hayatın sıkıcı taraflarından kaçış marşı gibi gördüğü Nothing But A Good Time. Şimdi TRT Radyo 3'te.

İsveçli Europe özellikle 80'lerin sonlarına doğru büyük çıkış yakalamış ve adını The Final Countdown'la rock tarihine kazımıştı. Bu kadar popüler olmasa da grubun en ikonik şarkılarından birini dinleyeceğiz. Rock the Night.

Arda arda iki harika şarkı dinleyeceğiz. Önce I Love Rock'n'Roll'la Joan Jett and the Black Hearts. Hemen ardından I Wanna Rock'la Twisted Sister radyolarınızda olacak. Az sonra yine buradayız.

Tıpkı Joan Jett gibi 80'ler rock müzik sahnesinde boy gösteren iki harika kadın daha vardı. Kardeşler Ann ve Nancy Wilson. The Hard'ın bu görkemli iki üyesi olmadan bir 80'ler listesi elbette düşünülemezdi. Hard the Wall.

Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarından ve Rakosfer hashtag ile ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki haftalar için isteklerinizi ve programımızla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sırada Back in Black ile AC/DC var.

Whitesnake'in 1989 tarihli 8. stüdyo albümü Sleep of the Tongue'da Fool for Your Lovin', Now You're Gone, The Deeper the Love, Sailing Ships ve şimdi dinleyeceğimiz Judgment Day gibi harika şarkılar bulunuyordu.

Hadi ard arda iki şarkı daha dinleyelim. Önce Living After Midnight'la Judas Priest, hemen ardından House of Fire'la Alice Cooper, TRT Radyo 3 frekanslarında.

Eliminator 1983'te CC Top'ın geleneksel blues rock tarzını korurken elektronik ögelerle renklendirdiği müthiş albümlerinden biriydi. TV Dinner's Got Me Under Pressure, Gimme All Your Lovin'le şimdi dinleyeceğimiz Sharp Dressed Man 80'lerin sembollerinden olmuştu.

TRT Radyo 3'te bir Rakos Veri daha birlikte Bon Jovi'den Living on a Prayer ile bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakos Veri ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Türkay Güner ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: Sevgili caz severler, geçen hafta davulcu, besteci, aranjör ve orkestra şefi Can Holmbek'in çalışmalarını dinlemeye başlamış. İlk dörtlüsü olan Quartet Lucy'nin aynı adlı albümünden parçalar dinlemiştik. 58 yaşındaki New York Binghamton doğumlu Holmbek, ilk beşlisini ise yine bir kadının adını taşıyan The Claudia Quintet'i 1997 yılında kurdu. Adının öyküsü şöyle. Holmbek, akordeoncu Ted Reichman ve basçı Ruben Redding'den oluşan Refuseniks adlı üçlüsüyle New York East Village'deki bir internet kafede çalarken içeriye Claudia adlı bir kadın girer. Claudia üçlünün müziğini çok över ve onları yeniden dinlemek için geleceğini söyler ama bir daha gelmez. Bu müzisyenler arasında espri konusu olur. Holmbek ve Reichman beşli kurmaya karar verince Claudia'yı anımsarlar ve The Claudia Quintet ortaya çıkar. Davul, vurma çalgılarda Can Holmbek, akordeonda Ted Reichman, vibrafonda Matt Moran, klarnet ve tenor saksafonda Chris Speed, basta Drew Grace'in yer aldığı beşli 2001 yılından başlamak üzere 9 albüm yayınladı. Bu hafta The Claudia Quintet'in 2001 yılında yayınlanan ve kendi adını taşıyan ilk albümünden parçalar dinleyeceğiz. Tüm besteler Holmbek'e ait. İşte ilki Minute Wagon.

Bluegrass, davulda John Hollenbeck'ten oluşan The Claudia Quintet, kendi adını taşıyan ilk albümünde seslendirdi. Hollenbeck'in drum and bass parçası Marnet Wigan. Love Song for Kate, Hollenbeck'in güzel ezgisiyle dikkati çeken baladı. Klarnette Chris Speed ve Buster Bluegrass öne çıkıyor.

Love Song for Kate, Can Hollenbeck'in bu lirik bestesini The Claudia Quintet seslendirdi. Beşlinin aynı adlı albümünde Hollenbeck'in 3 bölümlü Thursday temalı bestesi yer alıyor. Perşembe davulcunun en sevdiği günmüş. Birinci bölüm Thursday 7:30 p.m. Holy, kilise akorları üzerine kurulu. İkinci bölüm Thursday 11:14 a.m. Grey, çağdaş besteci Morton Feldman'dan etkiler taşıyor. Üçüncü bölüm Thursday 3:44 p.m. Playground, bir çocuk şarkısı. Bu bölümü sizlere geçen programda dinletmiştim. Şimdi ilk iki bölümü dinliyoruz. Vibrafonda Matt Moran, akordeonda Ted Reichman, klarnette Chris Speed, basta Drew Gress, davulda Can Hollenbeck. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörler devam ediyor.

The Claudia Quintet'in kendi adını taşıyan abiminden John Hollenbeck'in Thursday adlı 3 bölümlü bestesinin ilk 2 bölümünü dinledik. Holly ve Grey. Abimden Hollenbeck'in Bird and Can adlı postmodern vasini dinliyoruz şimdi. Chris Speed bu parçada tenor saksafon çalıyor.

The Claudio Quintet seslendirdi. Burton Can, Hollenbeck'in yine bir ithaf bestesi. Adı oldukça uzun. After a dance or two, we sit down for a pint, Gil and Tim. Gilevumuz ve Tim Byrne'in düşsel dansı.

John Holmbeck'in bestesiydi bu modern parça. After a dance or two, we sit down for a pint, Gil and Tim. Chris Speed'i klarnette duyduk. The Claudia Quintet'in kendi adını taşıyan ve 2001 yılında yayınlanan albümünden dinleyeceğimiz son parça, Visions of Claudia. Holmbeck'in söz verdiği halde onları dinlemeye gelmeyen Claudia'ya sitemi. Klarnette Chris Speed, akordeonda Ted Reichman, vibrafonda Matt Moran, basta Drew Grace, davulda Holmbeck.

The Claudio Quintet, kendi adını taşıyan albümünden son olarak John Hollenbeck'in bestesini seslendirdi. Visions of Claudia. Gelecek hafta Beşli'nin Royal Toast albümünden parçalar dinleyeceğiz. Albümün ipucunu bir Hollenbeck bestesiyle verelim. American Standard. Parçanın konuğu Gary Versace. Tenor saksafonda Chris Speed, vibrafonda Matt Moran, piyanoda Gary Versace, akordeonda Ted Reitman, basta Drew Grace, davulda John Hollenbeck.

The Claudia Quintet'in Royal Toast albümünden Can Hollenbeck'in American Standard adlı bestesini dinledik. Haftaya buluşmak üzere, hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Vizyona giren filmlerden, sinema dünyasındaki güncel gelişmelerden bahsedeceğiz ve her zamanki gibi birbirinden güzel film müzikleri dinleyeceğiz. Önümüzdeki bir saat boyunca birlikteyiz. Açılışımızı sinema tarihinin en sevilen süper kahramanlarından biriyle yapalım. Dün vizyona giren Örümcek Adam yepyeni bir gün. Marvel sinematik evreninin merakla beklenen yeni halkası. Tom Holland, Peter Parker rolüyle yeniden karşımızda. Ona Zendaya ve Sadie Sink eşlik ediyor. Gerçek kimliğini herkese unutturmak zorunda kalan Peter Parker'ın hem süper kahraman hem de sıradan bir genç olarak yeni bir hayat kurma mücadelesini izliyoruz. Serinin ilk filminden şarkılar dinleyeceğiz şimdi. Julian Casablancas performansıyla When It Started, Macy Gray'den Nutmeg Fantasy ve Chet Kroeger'la Josie Sutt düeti Hero Radio.

Zamanında Oscar ödüllerine damga vurmuş bir film dün yeniden vizyona girdi. Slumdog Millionaire. Yönetmen Danny Boyle'ın 2008 yılında çok ses getiren bu filmi, Mumbai'nin yoksul mahallelerinde büyüyen bir gencin katıldığı bir bilgi yarışmasıyla değişen hayatını konu alıyor. 2009 yılında düzenlenen Akademi Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen dahil tam 8 dalda Oscar kazanarak yılın en çok ödül alan yapımı olmuştu. Filmin A.R. Rahman tarafından bestelenen müzikleriyle devam ediyoruz. Jai Ho, Ringa Ringa ve O Saya radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda ailece izlenebilecek iki yeni animasyon film var. Bunlardan biri yerli bir yapım. Melodi ve Neşeli Notalar, İstanbul'un farklı mahallelerinde yaşayan enstrüman dostların hikayesini anlatıyor. Bir araya gelerek kurdukları müzik grubuyla hem dostluğun hem de birlikte üretmenin önemini keşfettikleri eğlenceli bir maceraya atılıyorlar. Mustafa Nebi Filik'in yönettiği bu animasyon, dayanışma ve müziğin birleştirici gücünü eğlenceli bir maceraya dönüştürüyor. Özellikle küçük yaştaki izleyiciler için güzel bir alternatif. Müzik dolu dünyası ve arkadaşlık temasıyla Troller animasyonunu getiriyor akla. O filmde de müzik, farklı karakterleri bir araya getiren en güçlü bağlardan biriydi. Filmde çalan şarkılarla devam edelim. Justin Timberlake performansıyla Can't Stop the Feeling, Hair Up ve True Colors radyolarınızda.

Dün vizyona giren bir diğer animasyon film Özgür Kedi Scatty. Sokaklarda özgürce yaşamaya alışkın Scatty'nin ev kedisi Katie ile tanışmasının ardından başlayan macerasını konu alıyor. Yönetmen koltuğunda Muhammed Pirzadi var. Animasyon severler için bir önerimiz de vizyon dışından gelsin. Evcil hayvanların gizli yaşamı. Bu film insanlar dışarı çıktığında evde bıraktıkları evcil hayvanlarının gün içinde neler yaptıklarını ve başlarından geçen maceraları konu alıyor. İzlemesi çok keyifli bir animasyon. Filmin müziklerinden Taylor Swift performansıyla Welcome to New York, Bee Gees'in ikonik şarkısı Stayin' Alive ve Pharrell Williams'tan Happy radyolarınızda.

Vizyon filmlerinin ardından son günlerde yaşanan gelişmelere de biraz göz atalım. Haftanın en önemli haberlerinden biri Marvel cephesinden geldi. San Diego Comic-Con'da yapılan sürpriz bir duyuruyla Ryan Gosling'in Marvel sinematik evrenine katıldığı resmen açıklandı. Gosling daha önce Nicolas Cage'in canlandırdığı Ghost Rider yani Johnny Blaze karakterine hayat verecek. Böylece Ghost Rider ilk kez Marvel sinematik evreninin resmi bir parçası olarak izleyiciyle buluşacak. 2008 yılında vizyona girmesi planlanan film için Comic-Con sahnesine çıkan Ryan Gosling, "Bu karakteri çok uzun zamandır canlandırmak istiyordum." diyerek heyecanını paylaştı. Müzikleri aracılığıyla ilk filmin atmosferini hatırlayalım biraz. Jimmy Bo'dan Back to Dixie ve Carpenters'dan Superstar radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte vizyondaki filmler, sinema dünyasından son gelişmeler ve birbirinden güzel film müzikleriyle yeniden TRT Radyo 3'te olacağız. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Ayfarak. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Ayfarak başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz G. Yunan heavy metal gitaristi Gasci bugün G harfinden seçtiğimiz ilk isim oluyor ve Night Driver'la Fearless'ı listemize ekleyerek programımıza başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

Kasçi, gerçek adıyla Konstantinos Karamitroodis, Yunanistan'ın Selanik kentinde doğmuş dünyaca ünlü bir heavy metal gitaristidir ve özellikle melodic power metal grubu Firewind'in kurucusu ve lideri olarak tanınır. 2009-2017 yılları arasında da Ozzy Osbourne'un gitaristi olarak görev yapan sanatçı, teknik gitar yeteneği, hızlı solo yapısı ve melodik tarzıyla modern metal dünyasında da en saygı duyulan gitaristlerden biridir. Solo kariyerinde de enstrümantal albümler üreten sanatçı, kendine has teknik becerisi ve sahne enerjisiyle gitar dünyasında saygın bir yere sahiptir. Dinleyelim.

Gasci bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza G harfinden George Lee ile devam ediyoruz. George Lee ise özellikle 1980'li yıllarda hard rock grubu Dokken'le yakaladığı büyük başarılarıyla tanınan Amerikalı efsanevi bir gitar virtüözüdür. Kendine has agresif picking tekniği, benzersiz legato yürüyüşleri ve yenilikçi skalaları sayesinde dönemin en etkileyici ve taklit edilen gitaristlerinden biri olmuştur. Dokken'den ayrıldıktan sonra kurduğu kendi grubu Lynch Mob ve imza attığı solo projelerle teknik becerisini ve müzikal çeşitliliğini sergilemeye de devam etmiştir. Kamikaze adını verdiği ikonik tasarımlı gitarıyla da görsel bir kimlik yaratan sanatçı, enstrümantal hakimiyetiyle modern rock ve metal gitaristleri üzerinde derin bir iz bırakmıştır. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

George Lynch bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza İsveçli Gaupo'yla devam ediyoruz ve Febersvan'la Elden'i listemize ekliyoruz. Hemen ardından tekrar beraberiz.

anlamına gelen bu ismi seçmesinin sebebi ise müziklerinde vahşi ve özgür doğa temalarına gönderme yapmak istemeleriymiş. Vokalist Emma Neslund'un Björk'e andıran benzersiz sesi ve tiyatral performansları ise grubun kendine özgü bir tarz geliştirmesinde oldukça katkı sağlamış gibi duruyor. Gaupa'nın şarkı sözlerinde doğa, mitoloji ve bilinçaltına dair derin temaları işlemesi ise dinleyicilere farklı bir deneyim sunuyor diyelim mi? Şimdi sahneyi onlara bırakalım. Hemen ardından kapanışı yapmak için tekrar burada olacağız.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Gasci'yi, George Leach ve Gaupo'yu ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif Gazi

ifadesiyle özetlediği terörsüz Türkiye hedefinin önemi ekonomik verilerle de ortaya çıktı. Terörün 2,3 trilyon dolarlık maliyetiyle birçok alanda farklı yatırım yapılabileceği hesaplandı. Buna göre hedefe başarıyla ulaşıldığında büyük refah sağlanacak. 2,5 milyon kişi daha istihdama dahil edilecek. Kişi başı gelir 5.800 dolar artacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabı vereceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir dedi. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alandan yükselen alevler de kontrol altına alındı. Balıkesir, Marmara Adası'nda çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Arınma çerçevesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz diye konuştu. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Kuşadası Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvuruda bulundu. Eski belediye başkanı Ömer Günel'in kendisinden 2,5 milyon lira rüşvet istediğini iddia etti. Topladığı rüşvet paralarının bir kısmının CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı üzerinden aklandığını öne sürdü. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.

Dünya elektronik müzik coğrafyasının farklı sahnelerinden yepyeni parçaları derlediğimiz Seyir-i Sefer günlüğünün yeni bölümü TRT Radyo 3'te başlıyor. Yaklaşık bir saat sürecek Mavi Sarı Serüveni hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Selvi Karakoç, sesimizi size ulaştıran bütün arkadaşlarımızla birlikte TRT Radyo 3 Ankara Radyosu stüdyolarından bütün dinleyicilerimizi müzikle selamlıyoruz.

Kuzey Avrupa'nın izole, serin ve sinematik doğası karşıladı bizi ilk dakikalarımızda. Oslo merkezi Kili of Norway, çocukluğun sakin günlerini anlattığı 2023 ve 2024 yılı albümlerinden sonra yaşam üçlemesinin son perdesini oluşturan albümüyle çıktı karşımıza. İkilinin Haziran sonu çıkan ve zamansız bir veda niteliğindeki bu albümünden 20 Degrees'le merhaba dedi. Fas'ın mistik, baharat kokulu dar sokaklarına doğru yola çıkıyoruz şimdi. Kopenhag'ın yetenekli dünya müziği yapımcısı DJ Diz, alanında usta birçok sanatçıyla işbirliği yaptığı albümünü taşıyor Seyrü Sefer günlüğüne. Albümden Danimarkalı yapımcı Anders Pensing ve Belçikalı müzisyen Reinhard van Bergen'in eşlik ettiği Fas'ın ikonik şehrinin atmosferiyle yüklü parçayı dinliyoruz, Marrakeş. Hemen sonra İspanya'nın büyülü adası Ibiza'nın yaz gün batımlarına eşlik eden bir parçayla devam ediyoruz. Balearic Chill Out kültürünün filizlendiği adanın mukimi Grass Kurt'le işte böyle bir günün bitip gecenin başladığı anlara tanıklık ediyoruz. Sanatçının Temmuz başı çıkan konsept çalışmasından güneşin ufuk çizgisinde kaybolduğu altın saatlere adanmış parça Spacio listemize giriyor.

60'lı ve 70'li yıllardan seyir-i sefer günlüğü satına dökülen analog film kareleri yansıyor perdeyi. Bu film karelerinin sahibi Hamburg çıkışı retro jazz projesi The Offline'ın Haziran sonu çıkan çalışmasına göz atıyoruz. Sanatçının Paris'in entelektüel sokaklarından Amazon ormanlarının vahşi doğasına yaptığı seyahati müzikleştiren parçası De Paris à l'Amazonie zaman tünelinden yansıyor mikrofona. Daha sonra köklü caz harmonileri, sokak ritimleri, funk ve afrobeat ögelerinden ilham alan Londralı Oscar Jerome, cumartesi gecesinin bir diğer konuğu oluyor. Sanatçının sakin, adeta konuşur gibi akan vokal estetiği, seyir-i sefer günlüğü bünyesinde nefes alınabilecek alanlar yaratıyor. 5 Haziran tarihli tekli Everything in Between'i dinliyoruz.

Brezilya sahillerinin ruhunu radyomuza taşıyan rafine proje Curio Curio ile Atlantik'i aşarak Güney Amerika'ya gidiyoruz. Brezilya ritimlerini modern lounge ve chill out desenleriyle yeniden dokuyan proje, 12 Haziran'da çıkan kısa çalarının adıyla uyumlu olarak bir kuşun kanat çırpışındaki hafifliği anlatıyor. Kısa çalardan bu parça Menina Passarinho'yu dinliyoruz. Ara vermeden Boston Jazz sahnesinin çok sayıda Grammy ödüllü davulcusu Terry Lynn Carrington, katmanlı jazz fusion altyapıları ve anlatı gücü yüksek teklisiyle buluşturuyor bizi. Modern cazın Şampiyonlar Ligi olarak nitelenen arpist Brandi Younger, piyanist Aaron Parks ve büyüleyici vokaliyle Michael Mayo'nun eşlik ettiği tekli Identity Song yaz gecesini renklendiriyor.

0: Yes. It's only one person you owe. It's the one that you know is yourself that you water to grow. From a box that they thought wasn't fluid, it's flow. Get used to it, be who you are in the face of the nose. You perfect from toes, ain't nothing here to dispose. Imposed on by foes who happiness slows. You'll love me so lovely, so lucky the people you've chose. Be who you are with the beat of the heart of the person who reaches your reason for art. Let your existence commit to intention from start. Your social ain't nothing to start. I see you as whole, not needing for parts. This is your season and seasons to follow and bar. The part of the plot with the art. This is your season and seasons to follow and bar.
1: Güney İtalya'nın sıcak ritimleriyle tam bir müzik sarrafının dünyasına gidiyoruz. 70'lerin o özgür radyo ekolünden gelen eski bir radyo programcısı ve nadir plak koleksiyoncusu İtalyan yapımcı Vito La Linga çıkıyor sahneye. Vimod Inc. Project çatısı altında üretime devam eden yapımcının karakteristik funk ritimlerini tanımlayan yeni kısaçaları katalogumuzdaki yerini alıyor. 5 parçalık bu çalışmadan Bossa Nova klasiği olmaya aday parça Ritmo Baya duyuluyor.

İspanya'nın Mallorca adasından esen rüzgarlar muhteşem melodiler taşıyor. Elektronik müzik dünyasının İspanya ve Rus kökenli ikilisi Pigen'den 20 yıllık sahne serüvenini taçlandırdığı albümüyle çıkıyor karşımıza. İkilinin sinematik ve derin down tempo serisinin taze uzunçaları Temmuz başında raflarda yerini aldı. Albümden ucu bucağı belirsiz sinematik bir yola eşlik edecek parça One Creation duyuluyor. Sonra Akdeniz ve Avrupa'nın kozmopolit çok kültürlü müzik havzasına göz atıyoruz. Zamanın yavaşladığı, şehir gürültüsünün çekildiği ve geriye sadece ritmin en saf yankılarının kaldığı gece yarısı atmosferinde kariyerini Londra ve Kanada hattında şekillendirmiş şarkıcı Dipo ile birlikteyiz. Nijerya asıllı şarkıcının 3 parçalık son kısa çalarından metropol ve soul müziğin endemik karışımı Cookies and Cream'i dinliyoruz.

İngiliz caz ve neo soul sahnesinin duru ve buğulu sesi Olive Jones'la noktalıyoruz bu haftayı. Şarkıcının 2025 yılı albümünün seçilmiş 4 parçasının yeniden yorumlanmasıyla oluşan Temmuz ayı kısa çalarından All In My Head son parçamız oluyor. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyri Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı başlıyor sevgili dinleyenler. Bu hafta da sizler için birbirinden keyifli Latin caz parçalarından oluşan bir repertuar hazırladık. İlk olarak piyanoda Cesar Camargo Mariano, kontrbasta Umberto Kleiber ve davulda Ayrton Moreira'dan oluşan Sambalanso Trio'dan dinleyeceğimiz bir parçayla programımıza başlıyoruz. Marisa.

Antonio Carlos Jobim'le beraber Bossa Nova'nın en bilinen ve sevilen şarkılarını yaratan Viniciusçu Moraes var sırada. Yorumladığı parça Samba da Ben Sao.

Vinicius Moraes'in Maria Creusa ve Toquinho ile birlikte yaptığı La Fusa albümünden bir parçayla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Cantengi.

Sıradaki parça, Paris'te Son Tango film müziğinin bestecisi olarak tanınan saksofonist ve besteci Gatto Barbieri'nin Che Passa albümünden geliyor. Straight into the Sunrise.

0: yine başka bir efsane olan João Gilberto var sırada. Yorumladığı parça 2010 yılında Eat, Pray, Love filminde duyduğumuz parça. It's Wonderful.
1: Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice.

Dalga sesleri Dijavan ve Claudia Acuña'nın birlikte doldurdukları albümden yorumladıkları parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. Sotinha de ser con você.

Sıradaki parçayı vibrafonda Milt Jackson, piyanoda John Lewis, kontrbasta Percy Health ve davulda Kenny Clarke'den oluşan The Modern Jazz Quartet yorumluyor. Vendome.

Sırada besteci ve yorumcu Alexandre Leo var. Kariyerine 17 yaşında Maria Bethania'nın Memoria Cipele albümüne bir bestesini vererek başladı. Daha sonraları Ivechi Sangalo, Rosa Passos ve Kaymi ailesine de beste vererek kariyerine devam eden Alexandre Leo'dan dinleyeceğimiz parça Vumbora Amar.

TRT Radyo 3, Exotica şarkılarının en tanınmış yorumcularından Peru asıllı Ima Sumac'dan dinleyeceğimiz keyifli bir parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. Gofer Mambo.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı Milton Banana Trio'nun yorumladığı Primitivo parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu ile Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya Perşembe aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.

dalga sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 07'ye kadar birlikte olacağız. Antonio Vivaldi'nin solo keman, yaydınlar ve sürekli bas için La Majör Guguk Kuşu alt başlıklı konçertosunu ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 181 Re Majör 23. senfonisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne uluslararası üne kavuşan ilk Amerikalı besteci Leonard Bernstein'ın Candid adlı operetinin uvertürüyle başlıyoruz. Richard Dufano yönetimindeki Hollanda Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Leonard Bernstein'ın Candide adlı operetinin uvertürünü Richard Dufano yönetimindeki Hollanda Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Fanny Mendelssohn'un solo piyano için Opus 8 Sözsüz Şarkılar dizisinden 3 ve 4 numaralı parçalarla devam ediyoruz.

Piyanist Sylvain Dauphin, Fanny Mendelssohn'un 1840 tarihli Opus 8 Sözsüz Şarkılar dizisinden 3 ve 4 numaralı parçaları seslendirdi. Giuseppe Verdi'nin 1846 yılında ilk kez sahnelenen Attila operasından Attila ve Ezio'nun düeti var sırada.

Sofya Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği solistlerden Giuseppe Verdi'nin Attila operasında yer alan bir düeti dinledik. Antonio Vivaldi'nin keman solosu bir kuşun ötüşünü andıran ezgilerle başlayan La Majör Guguk Kuşu alt başlıklı konçertosuyla devam ediyoruz.

Antonio Vivaldi'nin Guguk Kuşu alt başlıklı konçertosunu, barok kemanda Elizabeth Wolfish ve Paul Dyer yönetimindeki Avustralya Brandenburg Orkestrası'ndan dinlediniz. 16. yüzyıl bestecisi Giulio Chavetto'ya ait bir eser var sırada. Slovenya Oda Korosu seslendiriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1773 yılında kaleme aldığı Köhel 181 Re majör 23. senfonisini RTV Slovenya Senfoni Orkestrası seslendirdi. Igor Stravinsky'nin piyano öğrencilerinden biri olan Leokadia Kasperova var sırada. Bestecinin La minör piyanolu triyosunu dinliyoruz.

Romantik dönem bestecilerinden Leokadia Kasperova'nın La Minör Piyanolu Triosunu Gult Trio'dan dinlediniz. Yine romantik dönemden Hırvat besteci Ivan Zaytsla devam ediyoruz. Bestecinin senfonik resim adını verdiği eserini Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Romantik dönemin Hırvat bestecilerinden Ivan Zaytsev'in Senfonik Resim başlıklı eserini Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Barok dönemin en önemli isimlerinden Georg Philipp Telemann'ın Grand Moteti ile sona eriyor.

Georg Philipp Telemann'ın 71 numaralı Dinsel İlahi üzerine bestelediği Grand Motetini solistler Rheinische Kantorei ve Das Klein konsert topluluklarından dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.